Bible sana oba kodye tuno efusye duye. And now Jesus oba nene ne sakamo si bi biya frimi. Meni pano dosu ya dosu ni wamba mba kumi nene sapete diye. Bi biya frimi mo, bi biya frimi mo, bi biya frimi mo. Yeah, I mean,